0: Ben kardeşim hatırlıyorum.
1: Aşağıdan da bir ekran. Aşağıdan da bir tamper.
2: Springfield 3 John 32 disposition. 3 John 32 disposition. Driver signed up for DWLS. Vehicle left in his driveway. Clear patrol.
1: Three John 32 for.